mane ken kan ne jebase, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se,